Yaradan Rabbimin adıyla okudum. Ey Muhammed, seni okudum. Okudum, çoğaldı harflerim, ırmaklarım, yıldızlarım. Tüm kitaplara senin isminle yazıldım. Doğdum, Muhammed'e doğdum. Aşıksam, Muhammed'e aşığım. Ölürsem, Muhammed'e ölürüm. Gelirsem, Muhammed'e gelirim.

Yusuf oldum kuyularda, hep seni beklerim. Hüseyin oldum Kerbela'da, kuruyan dudaklarımla sayıkladım ismini. Gelsin de ırmaklar taşıyan ellerinden ab-ı hayat akıtsın içime diye bekledim. Bekledim, kapandı yollarım, uzattım parmaklarımı, hallaç gibi doğrandı ellerim. Hiç seni söyleyemedim, dağlandı dudaklarım. Yazdım gözyaşlarımla Mekke'nin dağlarına, sen gel diye, ey sevgili. Ağlama duvarını bir çıban gibi sırtında taşırken, yorulan kollarıyla taş atan Kudüs'üm ben. Kaldırımlarımda ateşler yükselirken, geldin öptün beni alnımdan. Serinleyip sarıldım taşlara yeniden. Ey Muhammed, ey sevgili, ey Bad-ı Sabah, ey üzerimize doğan ay, ey güzelliklerin şahikası, ey şefaat pınarı. Her düşmem gül ayaklarına kapanmamdır. Böğrümden yediğim her kurşunla tutarım ellerinden. Her şarkımda seni söylerim, her tebessümüm senindir. Hep seni beklerim. Sen bir gelsen diye ey sevgili. Sevgili, ben Veysel'im. Kenan illerinde hasretini soluyan. Hırkana bürünürüm karanlıkta kaybolduğumda. Dört taraftan vururlar bana. Vururlar da söyletemezler sensizliği. Sümeyye gibi develer ayırır bedenimi. Hamza'yım ey sevgili. Uhud'dayım, tam önündeyim. Vahşinin mızrağı deler geçer yüreğimi. Gel de okşa ne olur oyulmuş kalbimi. Hint değil, hasretin acıtır onu. Ben Grozny'yim, Keşmir'im, Kandahar'ım, Saraybosna'yım, Hama'yım, Buhara'yım, Bağdat'ım, Mora'yım, Taşkent'im, Doğu Timur'um, Türkistan'ım, Ahıskay'ım, Halepçe'yim, Kırım'ım, İstanbul'um. Ben kurşunlara evlat vermiş anneyim. Kurşunlardan sakınan bedeniyle seni özleyen. Taş atan bir Filistinliyim. Okul önlerinde bekleşen ve ağlayan karanfil dağıtan kızım. Gel öp bizi alnımızdan. Gel sev bizi kanayan yaralarımızdan. Ey sevgili, ey Muhammed. Gittin ya gül yüzlü sevgili. Kırıldın gittiğinden beri. Kırıldıkça yandı canım. Çarmıhta çivilenen benim ellerim, benim ayaklarım. Harami sofralarda sergilenen benim başım. Beni bir ağaçta kıstırdılar. Kör bir testereyle biçildim. Ağladım, kurudu göz pınarlarım. Ağladım, hasretine türkü yaktım. Ağladım, gel diye ey sevgili. Ömer'im, Ali'yim, Osman'ım. Vuruldum bir niyaz vaktinde. Kanım dağıldı kitabın sayfalarına. Seni yazdım bir damla kanla. İsminin dolaştığı semaya, bir baştan bir başa, sen gel diye ey sevgili. Kırıldı mı dişin? Dikenler acıttı mı ayaklarını? Deve işkembeleri kirletti mi elbiselerini? Medine yollarında yoruldun mu? Taif'te taşlar kanattı mı gül yanağını? Kırıldı mı kalbin bize? Kırgın mısın sevgili? Ne çare, Bekirler yok şimdi, Aliler, Osmanlar, Ömerler yok, Halitler gitti, Musablar gitti, Hatice yok, Zeynep yok, Fatıma yok. Müminlerin annesi sofra açmaz evlerimizde, kedilerin babası dolaşmaz sokaklarımızda. Biz ne çok yetim olduk da, senin gibi okşayanımız yok artık. Gel bir okşa ne olur. Yaralarımızdaki irinler azdı. Canımız acıdı.
bir merhamet et, bir gülümse efendim. Bir görün puslu şehirlerin üstünde, bir ses ver puslu yüreklerimize. Bekler dururuz her seherde, sen gel diye ey sevgili. Ey sevgili, buralara bir hal oldu. Ne Yakup inliyor şimdi, ne Mısır'da rüya görülüyor. Züleyhalar şaşkın, yedi adam ne yapsın, mağaraların kapıları da kapalı. Musa vurunca asasını, oynamıyor yer yerinden. Yol vermiyor Kızıldeniz, sakınmıyor İbrahim ateşler. Su taşımıyor karınca, Ethem'in balıkları getirmiyor iğneleri denizden. Buralara bir hal oldu, sen yoksun, buralar duman oldu efendim. Bir mektubun gelmedi buralara, bir Necaşi sormaz halimizi. Bir yalnızlık düştü ocağımıza, bir karanlık çöktü başımıza. Ay aydınlatmıyor, gül kokmuyor. Yokluğun karabasanlar gibi çökünce sinemize, dağıldı hanemiz, dağıldı yüreğimiz, dağıldı birliğimiz. Sevgili, affet bizi. Bir deve olamadık, hasretinden çatlayıp ölecek. Bir kuru ağaç olamadık, yokluğuna kanlı gözyaşlar dökecek. Bir Bilal olamadık, sensiz ses vermeyecek. Bir Ebu Zer olamadık, alıp başını gidecek. Ey sevgili, ey şefaat sahibi, affet bizi, affet.

Şimdi bir şarkı düşer dilimize, bir aşk iner yüreğimize, bir el tutar elimizden, bir af fermanı gelir ötelerden, bir sen gelirsin, bir sen gelirsin, biz bin seviniriz, sevgilim Muhammed diye, sevgilim Muhammed diye, meleklerle yarış ederiz. Gel sevgili, gel öp, kokla ve yeşert bizi, kalbimizi.

bilindiği gibi bir binayı ayakta tutan onun direkleridir. Sağlam bir iman temeliyle, sağlam namaz direkleriyle oluşturulan İslam yapısı, kişinin içinde yıkılmaz bir manevi bina kurar. Ayrıca namaz, birbirleriyle tanışıp kaynaşması, birbirlerinin dertlerine ortak olup çare arayabilmeleri için müminleri bir araya getirir. Özellikle de cemaatle kılınan namazlar, sarsılmaz dostlukların, ilim ve sohbet cemiyetlerinin kurulmasına zemin hazırlar. Böylelikle müminler, aralarında bir ihtiyaç sahibi varsa el birliğiyle yardım ederler. Birbirlerinin sıkıntılarından haberdar olurlar. Toplum dayanışması gerçekleşir. Bu sebeple özellikle de bir caminin cemaati olmak, o cemaate mümkün olduğunca devam etmek en iyisidir. Herkes birbirini tanır ve birbirinin yardımına koşar. İşte namazın bir anlamı daha çıkıyor ortaya. Namaz, cemiyeti bir araya getiren yegane araçtır. Bu vesileyle hem insanlar bir araya geliyor, hem de Allah'la birlikte oluyorlar.

0: Tercihler önemlidir. Çünkü insan tercih ettiği yolun bir parçası olur zamanla. Artık yol insandır, insan da yol. Işıl ışıl bir yolda yürüyen insan hem kendi ışığını çoğaltır hem de arkasından gelenleri. Tercihler önemlidir. Ne zaman yürüyeceğimize biz karar vermedik. Bu yürüyüşün nereye kadar devam edeceğine de karar verecek olan biz değiliz. Ama ne şekilde ve nasıl yürüyeceğimizi bizim tercihimiz belirleyecek. İşte bire yönelip birlikte yürümeye karar vermiş, ışığını çoğaltmaya azimli insanların buluştuğu ortak nokta. Gayemiz ışığımızı çoğaltmak. Hem kendimiz hem de başkaları için. Var mısınız?
1: Hak yolun kervanı Hakk'a davet ediyor. Kervan FM 93.7.

evler döşemek ki bendeki tasa. Yaptım ettim nöbet mezara geldi. Yeter bana 3-5 arşın bez olsa. Beklenmedik mallar pazara geldi. Penceremde bir gün, günlerden bir gün, ses baygın, renk dalgın ve ışık süzgün. Belirsiz bir semte insanlık sürgün. Çek perdeyi, güneş nazara geldi. Çek perdeyi, güneş nazara geldi. Güneş nazara geldi.

Ey garip bülbül, gülistan içre efkanın nedir? Hem demin güldür senin, yine bu nalanın nedir? Şad olanlar ağlamaz, gamlı olan gülmez denir. Gamdan azad olmadın, bu şadu handanın nedir? Bu ile geldin, kimesine sana hiç yar olmadı. Yarı yarın kimsenin, acep ki ihvanın nedir? Her biri yarın yolunda varını eyler feda. Ey gönül, senin dahi yarına kurbanın nedir? Bu hayali vasl ile efkân-u âhın ne acep? Kıldığın vaslın temennâ yâr-ı zîşanın nedir? Her birinin gönlü içre bir misafir eyleşir. Ey gönül, senin derunundaki mihmanın nedir? Bu fenada her birinin nice nice şanı var. La mekan ilindeki senin dahi şanın nedir? Kimseler bilmez mukadder kıymetini ey gönül. Ya bilen bunda seni kimdir ki nişanın nedir? Herkesin bir kârı var, senden fakir hiç kimse yok. Hangi pazar içresin yahut ki dükkanın nedir? Geldin ama bu ile yoktur evin, gurbettesin. Hangi ildensin, senin yurdun, adusanın nedir? Her biri bir yol tutup gider, iyi ve ger fena. Hangi rahasın revan, yoldaş kervanın nedir? Her biri bir sulbiden gelmiş ve hem bir aslı var. Sen kimin bağı nihalisin, gülistanın nedir? Herkesin bir azığı vardır tedarik eylemiş. Sen de yolcusun, bu ilden azık unanın nedir? Her biri bir emre mahkum, hükmeden bir şahı var. Sen kimin emrine bağlısın, bu sultanın nedir? Devreder pervaneler etrafı şem'i dembedem. Dost cemali şem'ine senin bu devranın nedir? Ey Hulusi, herkesin tahibine oldun hedef. Bu nasıl cürmün büyük bilmem ki isyanın nedir?

0: ne olursan ol yine gel diyen Mevlana'nın, yaradılanı severiz yaradandan ötürü diyen Yunus'un, en gür sada İslam'ın sedası olacaktır diyen Said-i Nursi'nin, mücadelem yalnızca din ve Allah içindir diyen Şeyh Said'in, Hasan el-Benna'nın, Şeyh Ahmet Yasin'in, Mevdudi'nin, Seyyid Kutub'un ve Hüseyinlerin sesiyle sizlere sesleniyoruz. Sizi Allah için çok seviyoruz. Sizi Allah için çok seviyoruz. Sizin sesiniz olmaya, hakkı hakikati Allah'ın izniyle haykırmaya devam ediyoruz.
1: Kervan FM 93.7.

Muhatabım Ziya Paşa değil, Avrupa meftunlarıdır. Mütekellim nefsim değil, filmizi Kur'an namına kalbimdir. Geçen sözler hakikattir. Sakın şaşma, hududundan hazer aşma. Ecanip fikrine sapma, dalalettir, kulak asma. Eder elbet seni nadim. Görürsün en ziyadarın, zekavette alemdarın. O hayretten der daim, eyvah, kimden kime şekva edeyim, ben dahi şaştım. Kur'an dedirtir, ben dedirim, hiç de çekinmem. Ondan ona şekva ederim, sen gibi şaşmam. Hak'tan hakka feryat ederim, sen gibi aşmam. Yerden göğe dava ederim, sen gibi kaçmam. Ki Kur'an'da hep dava nurdan nuradır, sen gibi caymam. Kur'an'dadır hak hikmet, ispat ederim. Muhalif felsefeyi beş para saymam.

Furkan'dadır elmas hakikat. Dercan ederim, sen gibi satmam. Halktan hakka seyran ederim, sen gibi sapmam. Dikenli yolda tayran ederim, sen gibi basmam. Ferşten arşa şükran ederim, sen gibi asmam. Mevte, ecele dost bakarım, sen gibi korkmam. Kabre gülerekten girerim, sen gibi ürkmem. Ejderhazı, vahşet yatağı, hiçlik boğazı, sen gibi görmem. Ahbaba kavuşturur beni, kabirden darılmam, sen gibi kızmam. Rahmet kapısı, nur kapısı, hak kapısı, ondan sıkılmam, geri çekilmem. Bismillah diyerek çalıyorum, arkama bakmam, dehşet de almam. Elhamdülillah diyerek rahat bulup yatacağım. Zahmeti çekmem, vahşette kalmam. Allahu Ekber diyerek ezan-ı haşri işitip kalkacağım. Mahşer-i Ekber'den çekinmem, Mescid-i Azam'dan çekilmem. Lütfu Yezdan, nuru Kur'an, feyzi iman sayesinde hiç üzülmem. Durmayıp koşacağım, arş-ı Rahman zilline uçacağım. Sen gibi şaşmam inşallah.

Allah-u Teala mümin kullarını hiçbir zaman yalnız bırakmaz. Kendi yolunda mücadele edenlere hidayet yollarını gösterir. İmtihan eder fakat en kritik ve muhtaç anlarında salih kullarını mucize ve ikramlarıyla himayesine alır. Yeter ki mümin inancını yitirmesin. Ateşe atılanı, balığın yuttuğunu yalnız ve yardımsız bırakmayan Allah hiç kimseyi unutmaz. Kalplerdeki gizliyi bilen Allah, İslam için mücadele veren bu uğurda belalara, musibetlere düçar olanları haşa unutur mu? Fakat müminleri dener, kafirlere de mühlet verir. Mükafat ve ikapların tecellisini yapılanların niteliğine göre dünya ve ahirete taksim eder. Allah'ın kanunları insanlar için böyle bir strateji koymuştur.

Gel gül Muhammed'e. Sensiz dallı günaha, yolunu unuttu ümmetin. Zulüm, eziyet, cehalet, dünyaya kapıldı ümmetin. Gel, gel ki ümmet kendisine gelsin. Gel ki Ebu Bekirler, Sıddıklar tekrar dirilsin. Gül Muhammed. Seni anlatmaya kelimeler aciz kalır. Duygular yetim, hisler sahipsiz kalır. Kalbimiz kararmış, nefsimiz azmış. Adalet yok olmuş, yerini zalimlik almış. Gel, gel ki ümmet kendine gelsin. Gel, gel ki Ömerler, Faruklar tekrar dirilsin. Gül Muhammed. Dinsin gözyaşımız, bitsin hasretimiz, coşsun kalbimiz, arınsın nefsimiz. Teşrif et ki ilmimiz bizi yüceltsin, bitsin gaflet uykumuz, nefsimiz körelsin. Bitsin gaflet uykumuz, nefsimiz körelsin. Gel, gel ki ümmet kendine gelsin. Gel, gel ki Ali'ler tekrar dirilsin. Gül Muhammed. Ümmet dirilsin. Kur'an ayağa kalksın. Güller daha başka, daha başka türlü açsın. Seni seven senin yoluna sarılmalı. Seni seven ümmet senin gibi olmalı. Gel, gel ki ümmet kendine gelsin. Gel, gel ki Osmanlılar tekrar dirilsin, tekrar dirilsin Gül Muhammed'im. Bir hurma kütüğü deven kavsa bile olmadı. Ey sevgili sultanım, başımızın tacı, gözümüzün nuru, kalbimizi iman ışığıyla nurlandıran bitsin gaflet uykumuz. Gel, gel ki sahabelerin, muhacirlerin, ensarların, ümmetin tekrar dirilsin. Gül Muhammed.

Kervanını sınırsız çöllerde kaybetmiş bir yolcu gibi koşuyorum. Sanırsınız Safa ve Merve'de Hacer'im, su arıyorum. Bir yanım ümit, korku bir yanım. Ve kumlarda korumasız ağlıyor İsmail. Ay yüzlü gecelerin nebisi, Mekke alevlerinin Medine ufkuna vuran meşalesi, işaretin nakış nakış içinde, ömrüm hasretinin buruk gecesi. Harabedir bağrım, yıkılmış hanede kelimelerim, kesilmiş cümleyi saklamadadır. Yine en yeşil benim gözlerim, o da seninle ahdimi aramamdandır. Düşsün üstümüze kar ya da yangınlar, ölümün üstüne saraylar kurduk, cebimizde sonsuzluktan tohumlar. Örsünde güle dönüşen bir kaktüsün hasretini duyarım. Canım yanar pare pare ümmete, yüreğimi gür debili şelaleye açarım. Sandıklar, kutular, izbe bir mezar, dokunulmaz yapılan hatıran için, öpülen, koklanan kağıt tomarlar, hayata sadece susar ve bakar. Kur'an duvardadır, önünde duvar, arkada duvar. Sanığız, tutulduk sonsuz bahara, dağınık derdimi sıkı sararım. Derdim beni indirirse mezara, şefaatte nasibim var sanırım. Akabe'de altı yıldız, Arafat'ta yangınlardan geçen sele dönmüştü. Güneş sönse fark etmezdi hiç kimse, gönüller gönlünden nurla dolmuştu. Taifler, Hendekler, Huneyn günü, acıları kucak kucak sarınca, mekan ellerinde buldu yüzünü. Boşlukta yükselen bir şükür sesi, senden seçti dünya en mutlu günü. Harabedir bağrım, yıkılmış hanede kelimelerim, kesilmiş cümleyi saklamadadır. Yine en yeşil benim gözlerim, o da seninle ahdimi aramamdandır. Düşsün üstümüze kar ya da yangınlar, ölümün üstüne saraylar kurduk, cebimizde sonsuzluktan tohumlar. Dizinde Medine sevinir, yüzünde gökler, erdemi emzirir tarih avuçlarında. Soluğum taşları aşındıracak, arkamda yar siperli kale var. Sevgiler elimde saçaklanacak, kıpırdıyor içimde beyaz sayfalar. Şimdi diyorum Mekke fethindeyim, kinlerini nereye saklayacaklar, sevinçli bir beklentideyim. Saltanatın surlarını bu merhamet yıkacak, fetih günüyle hukuk burçlarının en yükseğindeyim. Gözlerde sulanır görüntüler, ayrılık ve Arafat. Hüzne lime lime dayanmaz yüreği, ezilen insanlar, dilsiz diyarlar, bu esenlik bildirisini için bilerek. Haksızlığa boyun bükmez olanlar, veda hutbesinden muslat gelecek. İncil'e, Tevrat'a heva ettiler. Hayber'de, Mute'de şifa okundan tadanlar şimdi, kıt'a kıt'a ölüm ihraç ederler. Artık uçaklar dolusu İncil'ler gelmez. Uçaklar İncil'dir, satırlarda ölüm kusan mermiler. Övünsün çağdaş dünya, uzaya dolmuş yapılıyor. Gezegenleri keşfedenler kapı komşularını arıyor. Beton bahçe, sağır surlar, habersizsiniz neden? Enser muhacir gergefinde işlenen, yürekleri bir kazanda eriten kardeşlikten. Sis bürüyor gözlerimi,
İnsanlar ölüyor ayakta. Yedi başlı ejderhaya dönen hayat diken üstünde yaşamakta. Kaburganda hasır izi, hasıra altınlar hasret. Ne okyanus senin kadar cömert, ne damla senin kadar kanaatkar. Örse düşen ter ölçü arıyor. Üşüdükçe, daraldıkça kıtalar, üstüme geliyor ipini koparmış kentler. Diş çökmüş, soluk bekliyor bakışlı. Harabedir bağrım, yıkılmış hanede kelimelerim, kesilmiş cümleyi saklamadadır. Yine en yeşil benim gözlerim, o da seninle ahdimi aramamdandır. Düşsün üstümüze kar ya da yangınlar, ölümün üstüne saraylar kurduk.